0: Yoktur. Ha sen şu an kamerayı açtı. Ha o zaman bizi geçirdi. Ha.
1: Black Twitter, Corolla.